0: écoutez Radio Panique sur radiopanique.org.
1: Hayır, merhaba, gününüz sürgün, yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yarın yar